0: Achuchucha, uyuyuya, achuchucha, uyuyuya, achuchucha, uyuyuya,
1: 97.1.